Jehoshaphat ekai se mumma anyoto fone nienim na nyuma awutu yeni se wundi nyamya ye na ne humo bo eti.